Fijis, teki majis kuko fijis, tanulek mom kuko jis, gunu fimba seful kharam, ninge malat kino fijis, sangup jamono la fijis, dalen de andak ki majis, bukeni de kumu turam, sen khusyak ya ahmada, ki manu takdal ahmada, tadifikan muhammada, bamundugal kubir karam, sen khusyak.